Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim, canım, sen gitme.

taze yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.
3: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

0: her zaman her yerde. Radyo
1: Ülkü Ülkü. Aşk bir hikayedir, aldananlar bilir. Teselli edecek her söz eskidir. Beni yalnız aşkın elleri bilir.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün açılış şarkımız 1992 yılından. Oya Bora ikilisi Seni Bana Yazmışlar albümünden seçtiğim şarkı Ara Beni. Bugün ağırlıklı olarak 90'lı yıllarda yazılmış en keyifli arama üzerine şarkılar seçtim sizlere. İkinci şarkımızsa Tarkan'dan. Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz 1993 yılında çıktı. Albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Çok Ararsın Beni şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Çelik Ercan Üçlüsü'nün Özledim albümü. Retro'da vazgeçemediğimiz bir albüm biliyorsunuz. Bu albümden Ara Beni'yi seçtim sizlere ve Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen'in çıkış şarkısı Be Adam.

Gökhan Özen ikinci albümü Duman Gözlüm'ü 2002 yılında çıkardı. Bu albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Hala da keyifle çalıyoruz aslında bu şarkıyı. Aramazsan Aramaz sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Şarkımız Güneşten albümünden

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
4: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
5: Her zaman, her yerde.

Geçmişten 99 model bir şarkı. 2000 yılında Suat Suna bu şarkıyı yeniden yorumlamıştır. Sen Sev Yeter. Ve bugün kapanış şarkımız 1998 yılına ait. Mirkelam'ın Joker albümündeyiz. Şarkımızı ararım.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Sepeti'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton, Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs Tantunici'de oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
6: Radyo Ülkü.
8: Haziran ayında Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Mersin'de ise metrekare fiyatı 35.387 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 4.600.000 TL oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Mersin üst sıralarda yer aldı. Geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Mersin'in yılın ilk 6 ayında yaptığı toplam ihracat 3 milyar 491 milyon 109 bin 548 dolara ulaştı. Haziran'da Mersin ithalatı ise 1 milyar sınırını aşarak 1 milyar 65 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında kentin yaptığı toplam ithalat 4 milyar 549 milyon 641 bin 98 dolara ulaştı. Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba Mahmut Dede oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Savcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır iyileştirilmesi istenen hal tesisi için yapılan girişimlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan beklenen yanıt geldi. Bakanlığa ait gerekli taşınmazların belediyeye tahsisinin önü açıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, esnafa sicil affı ve faizsiz yapılandırma için kanun teklifi vererek birçok işletmenin vergi, SGK ve Bağkur borçlarının süresinde ödeyemediğini vurguladı. Yeni Parti'nin Mersin İl Başkanı CHP eski Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel oldu. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hakan Sevinç hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy, açık sarı olması gereken idrarın renginin koyulaşmasının vücudun susuz kaldığının habercisi olabileceğini belirtti. Mersin sahillerinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzmanlar yavruların denize ulaşmaya çalıştı. Bu kritik süreçte vatandaşları sahilleri temiz tutmaları, yuvalama alanlarında dikkatli olmaları ve yavruların doğal yolculuğuna müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6.115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişigüzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı ilçe jandarma komutanlığı görevine atanan jandarma kıdemli üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü.
8: Mersin sahillerindeki mikroplastik atık kirliliğine karşı Eczacılar Odası, Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası'nı kapsayan Mersin Sağlık Platformu yaptığı açıklama ile yetkilileri harekete geçmeye çağırırken plastik atıkların sulama kanalları, tarım alanları ve denizleri mikroplastiklerle kirletirken halk sağlığı da büyük tehditle karşı karşıya kalıyor. Mersin Çevre Platformu yaz sezonunda turizm bölgelerinde devam eden inşaat faaliyetlerinin çevreyi, turizmi ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek turizm bölgelerinde inşaat yasağı uygulansın çağrısında bulundu. Mersin'le ilgili sorunlar 3 yıl içinde 168 kez meclise taşındı. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kentle ilgili verdiği 50 soru önergesiyle ilk sırada yer aldı. Onu 28 önergeyle DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve 27 soru önergesiyle CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış takip etti. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, vatandaşların büyük bölümünün artık ev satın almak yerine kiralık konutlara yöneldiğini söyleyerek, bugün çalışan bir vatandaşın sadece maaşıyla ev alabilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Talep arttıkça da kiralar doğal olarak yükselmeye devam ediyor. İnşaat maliyetleri artıyor, yaşam maliyetleri artıyor. Böyle bir ortamda kiraların düşmesini beklemek gerçekçi değil dedi. Silifke Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaşanan gelişmeler tartışma yarattı. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının salona alınmaması ve görüntü almalarının engellenmesi üzerine Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri tepki göstererek toplantıyı terk etti. Meclis toplantısının gündeminde belediyenin 160 milyon liralık borçlanma talebiyle festival harcamalarının doğrudan temin yöntemiyle yapılanmasına ilişkin maddelerin yer aldığı öğrenildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesi Şahin Bey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, araçlardan çevreye çöp atan sürücülere de trafik ihlallerinde olduğu gibi kamera kayıtları üzerinden idari yaptırım uygulanması için Tarsus Kaymakamlığı'na resmi başvuruda bulundu. TOKİ, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 72 muhtelif arsa için satış ilanı yayınladı. Mersin'de birçok mitolojik hikayeyi barındıran, içinde bir kitabesiyle bir dönem cami olarak kullanılan kilisenin de olduğu Cennet ve Cehennem obruklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği obrukların bu sene daha fazla ilgi gördüğü bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı süren üzümde yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Üzümün bağda kilogramının 10-15 liraya kadar gerilediğini söyleyen üreticiler, market ve pazarlarda aynı ürünün ortalama 50 liradan satıldığını, büyük şehirlerde ise bu rakamın 75-100 lirayı bulduğunu belirttiler. Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş, arkadaşının saniyeler içinde uyguladığı hemlik manevrasıyla kurtarıldı. Olay Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ali Demirhan, menenjit aşılarının otizme yol açtığı yönündeki iddiaların bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını açıklayarak, kararların sosyal medyaya göre değil, hekimlere danışılarak alınması gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları adına toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi bir kez daha Öz Sağlık İş Sendikası'nın oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere para cezası uygulandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erdemli'de yapımı süren okul inşaatları ile tamamlanan anaokulunda incelemelerde bulunarak yeni eğitim yatırımlarının son durumunu yerinde değerlendirdi.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erdemli Küstüllü mahallesinde saat 18.17'de 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hafif hissedilirken olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi. Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı %90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35 derecelere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde başlattığı denetimlerde yüzlerce tesisi mercek altına aldı. Mersin'de atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri de denetlenirken bölge genelinde çevreyi kirleten işletmelere toplam 47.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Klikya yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak turizm anlayışının hızla değiştiğini, yeni nesil ziyaretçilerin tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini deneyimlemek istediğini söyledi. Zeytinyağı ve kayısının ardından incir de tescillediklerini belirten MUT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, coğrafi işaret sayesinde hem üreticimizin kazancı artacak hem de MUT inciri ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir marka haline gelecek ifadelerini kullandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün kontrol ederek ihlaller nedeniyle firmalara 667.464 TL idari para cezası uyguladı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yenişehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik riski oluşturan metruk binaları ile kullanılmayan atıl kamu binaları yıkılıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aydeniz Demir, TÜBİTAK destekli projesiyle atık sularda koku problemini ve su israfını azaltacak. Projeyle atık suların yüksek organik yük, yağ, gres ve koku problemi çözülerek arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan bütünleşik bir arıtma yaklaşımı geliştirilecek. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde ağız tabanını ve dilin büyük bölümünü kaplayan yaklaşık 6 santimetrelik kitle nedeniyle yeni doğan bir bebek gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polis evinde etkinlik düzenlendi.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü 24 saat

0: Yaklaş bir tanem.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı.
11: Ayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: İndirimi gör,

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo Ülke.

Bugün size dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmak istiyorum. Doğal afetlerin tarihi biliyorsunuz insanlığın tarihinden çok daha eski. İşte depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar, seller aslında bunlar milyarlarca yıldır meydana geliyor ve dünya dönmeye devam ettiği sürece de biz biliyoruz ki meydana gelmeye devam edecekler. Bu açıdan insanlık tarihi aynı zamanda doğayla mücadelenin de tarihidir diyebiliriz. Ve bu mücadele hikayesinin en belirgin sayfalarından bir tanesi de galiba depremler. Tarih boyunca kaydedilmiş pek çok deprem var. Bunların bir bölümü o kadar şiddetliymiş ki bazı medeniyetleri ve toplumları yok ettikleri öne sürülüyor. Mesela Girit Adası'ndaki Minos Uygarlığı'nın M.Ö. 1500 yılı civarında Akdeniz'de gerçekleşen yıkıcı bir deprem sonucunda yok olduğu düşünülüyor. Bu deprem öylesine büyükmüş ki Terra Volkanik Adası'nın patlamasına neden olmuş ve Akdeniz kıyılarını vuran bir tsunami'ye sebebiyet vermiş. Ancak bu deprem hakkında net verilere sahip değiliz. Hani depremin büyüklüğü ne kadardı tam olarak? Hangi ülkeleri etkiledi? İşte deprem sonucunda kaç kişi hayatını kaybetti? Bu soruların hepsi aslında tarihin bariyerlerine çarparak birazcık cevapsız kalıyor. Dünya tarihinde bunun gibi yüzlerce de deprem var. Ben bugün size daha çok verilerine ulaşabildiğim depremleri anlatmak istiyorum. Ve insanoğlunun doğaya karşı mücadelesinde nasıl sınıfta kaldığını gösteren birkaç örneğe göz atacağız. Tabii başlamadan önce şunu da eklemekte fayda var. Bugün hani ele alacağımız depremler tarihin en büyük depremleri değil ama tarihin en yıkıcı depremleri. Yani mücadeleyi kaybettiğimiz örneklerin dışında. Aslında kazandığımız örnekler de var. İşte ele alacağımız depremlerden daha şiddetlilerinin çok daha az zararlı atlatıldığı da bir gerçek. Ama onlar şimdilik bu programın konusu dışında kalıyor. Kim bilir belki de bambaşka bir programda onu da konuşuruz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Tarih 23 Ocak 1556. Sabahın erken saatleri, Çin'in Chelsea ve Ua bölgeleri şiddetli bir sarsıntıyla güne başlıyor. Bu dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinden bir tanesi, öyle ki Shaanxi ve Gansu bölgesinde bulunan 97'den fazla ilçe bu depremden doğrudan etkilenmiş durumda. O dönemde tutulan Çin yıllıklarına deprem şu şekilde yansımış hatta. Diyor ki 1556 kışında Shaanxi eyaletinde bir deprem felaketi meydana geldi. Bu ilçemizde çeşitli talihsizlikler yaşandı. Dağlar ve nehirler yer değiştirdi. Yollar yıkıldı. İşte bazı yerlerde yer birdenbire yükselip yeni tepeler oluşturdu. Ya da birdenbire açıldı ve yeni vadiler oldu. Diğer bölgelerde de aynı şey yaşandı. Yerler açıldı. Yeni oluklar ortaya çıktı. Kulübeler, resmi konutlar, tapınaklar ve surlar bir anda yıkıldı. Mercalli ölçeğine göre bu depremin büyüklüğü 7.9 ve tarihi kayıtlara baktığımızda depremde hayatını kaybeden insan sayısı 830 bin civarında. Bu sayı Shaanxi depremini dünya tarihinde en fazla can kaybı yaşanan deprem yapıyor. Fakat bu kayıpların hepsi deprem esnasında yaşanmamış. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı aslında 100 bin kadarmış. Geriye kalan 730 bin kişi depremden sonra ortaya çıkan salgın hastalıklar, işte kıtlık ve soğuk kış şartları sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu dönemde Shaanxi platosundaki insanlar yumuşak kilden yapılmış yapay mağara benzeri evlerde yaşıyorlarmış. Bu yapılar pek dayanıklı değilmiş tahmin edebileceğiniz gibi ve deprem anında neredeyse tamamı yok olmuş. Felaketin aslında boyutunu arttıran sebeplerden de bir tanesi bu. Aslında günümüzde de çok bir değişiklik olmamış değil mi? Hala insanları yapılar öldürmeye ya da vicdansız insanların yaptığı yapılar öldürmeye devam ediyor diyelim.

Bugün konum keyifsiz ama dünyanın da bir gerçeği. Konular keyifsiz diye konuşulmayacak diye bir kural yok değil mi? Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Bizler insanoğlu olarak tedbir alırsak aslında depremlerden çok da korkmamıza gerek yok. Ama nedense bir türlü bu konuda akıllanamıyoruz. Tarih 26 Nisan 1721. İran'ın Tebriz şehri tarihin en büyük depremlerinden biriyle sarsılıyor. Modern araştırmalar depremin büyüklüğünü 7.7 olarak tespit ediyor. Sarsıntı esnasında şehrin yaklaşık 1/4 yerle bir olmuş. Bu depremin neden olduğu toplam can kaybı tahminlere göre 8.000 ila 250.000 arasında. Bugün bu rakamın büyük olasılıkla 80.000 civarında olduğu kabul ediliyor. Deprem meydana geldiği sırada halk arasında bir talihsizlik alameti veya bir gazap göstergesi olarak yorumlanmış. Depremden sonra Tebriz 791-858-1041 yıllarında olduğu ve 1780'de 1927'de olacağı gibi yıkılıp yeniden inşa ediliyor.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam verenler
14: sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.
0: Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar üzüldüm ki hangi ara güleyim?
2: Bir uyandım yoktun gitmişsin, umurumda da değil hiç gerisi. Bu sana son kez.

0: kadar.
1: Gül Güne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde keyifsiz bir konu konuşuyoruz. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Şimdi 16 Aralık 1920'ye gidiyoruz, saat 19.05'e. Bu kez tarihin en yıkıcı depremlerinden biri Çin'in Kansu eyaletini vuruyor. Yapılan sismik ölçümlere göre depremin büyüklüğü 7.8. Sarsıntı birçok bölgeyi yoğun bir şekilde etkilemiş ve bu bölgede çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olmuş. Eski kaynaklar ve raporlar depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 235 bin civarında olduğunu söylüyor bize. Bununla birlikte 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalar ışığında Çinli sismologlar doğrulanabilir ölüm sayısının 258 ila 273 bin arasında olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak bunların bir bölümü deprem esnasında değil, depremden sonraki koşullar sebebiyle hayatını kaybetmiş. Depremden sonraki 3 yıl boyunca artçıların devam etmesi insanların kapalı alanlara girmekten korkmasına sebep olmuş ve bu yüzden barınaklar boş kalmış. İnsanlar depremi atlatmış olsalar bile birçoğu soğuk kış şartlarından dolayı maalesef hayatlarını kaybetmiş.

Depremler hayatın kendisi kadar gerçekler. Bizler önlem almadığımız sürece maalesef can kayıpları yaşamaya da devam edeceğiz. Bu yüzden size bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum. Anlatıyorum ki dersler çıkaralım. 1 Eylül 1923 saat 11.58. Japonya'nın başkenti Tokyo tarihin en yıkıcı depremlerinden biriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Depremin merkez üssü Sagami Körfezi'ndeki Izu Hoshima Adası ve depremin büyüklüğü 7.9 olarak ölçülüyor. Kanto bölgesinin etkilenmesi sebebiyle büyük Kanto depremi olarak adlandırılan bu deprem sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle ise tam bir felakete dönüşüyor. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait ve o gün Yokohama İş Limanı'nda demirlenmiş olan SS Dongala gemisinin tuttuğu raporlara göre Tokyo'da yaşanan manzara şu şekilde. Saat 11.55'te gemi şiddetli bir şekilde titremeye ve sarsılmaya başlıyor. Kıyıya doğru bakıldığında korkunç bir deprem yaşandığı, binaların her yönden yıkıldığı ve birkaç dakika içerisinde şehrin toz bulutlarıyla kaplandığı görülüyor. Toz bulutu aralandığında da birçok yönden başlayan yangınlar çıkıyor ve yarım saat içinde tüm şehir alevler içinde kalıyor ne yazık ki. Büyük Kanto depremi 4 ila 10 dakika arasında sürmüş ve sarsıntı esnasında Tokyo neredeyse tamamıyla yerle bir olmuş. Depremin hemen ardından şehrin farklı bölgelerinde yangınlar çıkmış. Ardından hazırlanan ilk raporlara göre depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 142.800'müş. Eylül 2004 tarihinde bir Japon inşaat firması olan Kajima Kobari tarafından hazırlanan raporlara baktığımızda da 1923 depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 105.385 olarak tespit ediliyor. Biliyorsunuz Japonya bu tip depremler yaşadığı için artık depremlerle son derece güzel baş etme yöntemleri bulmuş. Artık hasarsız bir şekilde atlatabiliyorlar bütün depremleri. Hatta insanların burnu bile kanamıyor. Darısı bizim ülkemizin başına diyelim, ne diyelim? Hey.

Bir Güne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşuyoruz. 6 Ekim 1948'e götüreceğim şimdi de sizi. Gece saat 1.12. O zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat 7.3 büyüklüğünde çok şiddetli bir depremle sarsılıyor. Depremin merkez üssü Aşgabat'ın 25 kilometre güneybatısında yer alan bir köy. Sarsıntı tam olarak 45 saniye sürmüş ve bu süre içerisinde Aşgabat'taki binaların büyük bölümü yıkılmış. Hayatta kalanların anlattıklarına göre su boruları hariç şehrin altyapısı büyük ölçüde hasar görüyor. Depremden 3 gün sonra tren istasyonu çalışmaya başlamış. 6 gün sonra ise elektrik yeniden gelmiş. Ayrıca bu depremle civar kasaba ve köylerde de çeşitli boyutlarda hasarlar meydana geliyor. Dönemin hükümetinin uyguladığı sansür sebebiyle Aşgabat depremi Sovyet medyasında kendine yeterli yer bulamadı diyor kaynaklar. Aynı nedenden ötürü sarsıntıda meydana gelen can kaybı tahminleri de tabii ki değişiklik göstermiş. Sovyet kaynakları bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin civarında olduğunu bildirse de daha sonradan hazırlanan raporlar depremde yaşanan can kaybının tahmini olarak 176 bine kadar çıkabileceğini gösteriyor bize.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Dünya tarihindeki yıkıcı depremleri anlatıyorum size. 28 Temmuz 1976 sabahına gidiyoruz şimdi de. Sabaha karşı 3.42. Ve yine Çin, Tangshan şehri 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Bu tarihin en sıra dışı depremlerinden bir tanesi. Çünkü yalnızca 14 saniye sürmesine rağmen bu süre Tangshan'ın yerle bir olması için yetiyor. Çin'in paylaştığı resmi raporlara göre depremde 242.769 kişi hayatını kaybediyor ve 164.854 kişi de ağır bir şekilde yaralanıyor. Ama kayıplar, daha sonra ölen yaralılar ve yakınlardaki Pekin'le Tanjin'deki ölümler dikkate alındığında bilim adamları bu depremde en az 300 bin kişinin öldüğünü kabul ediyor. İlginç olan bir diğer detaysa Tangshan'ın aslında deprem riskinde olan bir bölgede bulunmuyor oluşu. İşte bu nedenle şehirdeki yapılar depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmemiş. Bunun sonucu olarak Tangshan'daki binaların %85'i ne yazık ki çökmüş. Geri kalanı ise kullanılmaz hale gelmiş. Otoyolların ve köprülerin büyük bölümü yıkıldığı için bölgeye gitmesi gereken yardım gecikmiş ve bu nedenle felaketin boyutu daha da artmış ne yazık ki.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

program başlarken söylemiştim. Tarihte o kadar çok yıkıcı deprem var ki hangi birini anlatayım size. İnsanlar olarak hepsinden dersler çıkarmak zorundayız. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez tarih 26 Aralık 2004. Endonezya'nın batı kıyısının 160 kilometre açıklarında yerel saatte 7.58'de 9.1 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Başlangıçta depremin moment büyüklüğü 8.8 olarak hesaplanmış ama 2005 yılında yapılan yeni ölçümler depremin büyüklüğünün 9.1 olduğunu gösteriyor bize. Bilim camiası tarafından Sumatra Andaman depremi olarak da adlandırılıyor bu deprem. Tarihinde en büyük felaketlerinden bir tanesi. Bu felaketi daha da vahim hale getirense depremden sonra meydana gelen ve toplamda 14 farklı ülkeyi vuran tsunami. Tsunami depremden yaklaşık 20 dakika sonra Endonezya'yı vuruyor ve en büyük hasar da aslında burada meydana geliyor. Yalnızca Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 binden fazla. Tayland, Hindistan, Maldivler, Sri Lanka, Myanmar gibi diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 227.898 olarak rapor edilmiş. Asya'nın güney kıyılarında ve Afrika'nın doğu sahillerinde yaralanan onlarca ülke bu tsunamide hasar görüyor biliyorsunuz ve depremin dolaylı olarak etkilediği insan sayısı milyonlara ulaşıyor. Etkilenen ülkelerin büyük bir bölümü yoksul olduğu için de tsunaminin yaralarını sarabilmek amacıyla dünya çapında bir bağış kampanyası başlatılmıştı muhtemelen hatırlarsınız. Resmi rakamlara göre bu kampanyalarla bölgeye yapılan toplam bağış 14 milyar dolardan fazlaydı.

Depremler bu dünyanın gerçeği ve biz onlarla yaşamak zorundayız. Ve yaşadığımız her depremle kendimize dersler çıkartmak mecburiyetindeyiz de. Bu yüzden dünyadaki en yıkıcı depremleri anlatmaya devam ediyorum size Gülgüne Gülle de. Tarihi 12 Ocak 2010, Salı günü. Yerel saatle 16.53. Haiti 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Merkez üstü Haiti'nin başkentinin 25 kilometre batısı olarak kayıtlara geçmiş. Depremden sonraki süreçte 24 Ocak'a kadar 4,5 veya daha büyük en az 52 artçı sarsıntı kaydediliyor. Haiti hükümetinin verilerine göre depremde hayatını kaybeden insan sayısı 220 bin ile 316 bin arasında değişiyor. Deprem esnasında 250 bin konut ve 30 bin ticari bina yıkılmış veya ciddi şekilde hasar görmüş. Haiti'nin yoksul bir ülke olması ve deprem sonrasında barınma sorunu yaşanması tabii ki felaketin boyutunu arttıran etkenlerden de bir tanesi haline gelmiş. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra depremden dolaylı olarak etkilenen insan sayısının ise 3 milyon civarında olduğu tahminler arasında.

Hürgün Egül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmaya çalıştım size. Tarih boyunca insanoğlu depremlerin neden olduğu felaketlerle yüzleşmek ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Programın en başından beri söylüyorum zaten. Şehirler yıkılmış, bazıları yeniden inşa edilmiş, bazıları terk edilerek tarihin tozlu sayfalarına bile karışmış. İnsanoğlu inşa ettiği yapıların birkaç dakika, hatta bazen birkaç saniye süren depremlerle nasıl yok olduğunu aslında defalarca deneyimlemek zorunda da kalmış. Ama bugün geldiğimiz noktada buna karşı önlemler alma şansımız da var. Ve depremlere karşı tarihte olduğu kadar çaresiz ve savunmasız da değiliz. Artık zaman bunun bilinciyle hareket etme zamanı diyelim. Zira hiçbir şey yitip giden canlardan daha değerli değil, değil mi? Bizler zaten bunu çok acı tecrübelerle deneyimlemedik mi?

bugün size gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeyim istiyorum. Biliyorsunuz bizim mutfağımız her yemeğiyle, her çeşidiyle gerçekten insanda böyle hayret uyandıracak kadar mükemmel lezzetleri içinde barındıran bir mutfak. Nitekim bu tanım Türk mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan tatlılar için de elbette geçerli. Mutfağımız tatlılar bakımından oldukça zengin ve nitelikli bir mutfak. Türk tatlılarının namını dünyada işitmeyen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyoruz. Zira baklava, künefe ya da sütlaç gibi tatlılarımızın ününün kıtaları aştığını biliyoruz. Hatta bu tatlılarımızdan bazılarının dünyanın en iyi 50 tatlısı listesinde de yer aldığını söylemeden geçmeyeyim. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsedeceğim size. O çok bilinenlerden.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın.
4: Seferleri için derinize kakoksallar.com 444-0533-0501-74 numaralı telefonlar bilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret buzdolabı, çamaşır ve makinesinden 400 seti uygun fiyata alın.

0: Konya.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun.
5: Radyonuz. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatacağım demiştim. Popüler tatlılarımız olduğu kadar lezzetine doyum olmamasına rağmen daha yöresel ve gizli kalmış tatlı tariflerimiz de var çünkü. Zengin mutfağımızdan çıkan ve inanılmaz lezzetli olan bu tariflerin dokusunu koruyarak böyle çok daha büyük kitlelerin damaklarına ziyafet çektirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sebeple de Anadolu'nun ve Türk mutfağının içinden çıkan biraz böyle az bilinen tatlıları sizlere tanıtmak istedim. Mersinli olmasına rağmen kerebiçi duymayan insanlar biliyorum ben. Aslında oldukça popülerdir. Ama neden böyle diğer tatlılara göre biraz daha geri planda kalmıştır? İnanın hiç bilinmez. Mamul olarak bilinen ve dünyada isim yapmış bir kurabiye çeşidi. Eğer bilmeyen varsa aralarınızda, çömen köpüğünün bileşiminden oluşuyor. Biliyorsunuz Mersin'imizde oldukça popülerdir ama Türkiye'de pek bilinmeyen bir tatlıdır kerebiç. Geleneksel olarak Ramazan aylarında ve bayramlarda biraz daha fazla tüketildiğini söyleyebilirim. Alışılmışın dışında bir tatlı olan kerebiç, görüntüsüyle ve tadıyla hem damaklarınızda hem de görsel hafızalarınızda bir festival havası yaratabilir. Bilmeyenler için dediğim gibi bir kez daha altını çizmiş olalım. Çok yoğun ve şeker oranı yüksek tatlılar sevmeyenler için de aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz kerebiç için. Tabii ki sıcak mevsimlerde bünyeyi yormadan tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir tatlı olması son derece akıllıca. Aslında mamul olarak bilinen bir tatlı.

kurabiyenin üzerine gelen beyaz köpüğün oluşturduğu muazzam birliktelik kerebiçi ortaya çıkarıyor biliyorsunuz. 2003 yılından beridir kerebiçin coğrafi işaretli bir tatlı olduğunu ve tescillendiğini de söylemeden geçmeyeyim. Nerede?

Gülgün Ögül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını anlatıyorum. Cennet Künkü de onlardan bir tanesi. Osmanlı tarihinden beri mutfaklarımızda var olan ve cendere baklavası olarak da biliniyor Cennet Künkü. Oldukça orijinal bir lezzet. Bursa ve Yalova bölgesinde bayram sabahlarının, işte nişan bohçalarının aslında değişilmez, vazgeçilmez tatlılarından da bir tanesidir. Bursa yöresine ait bir tatlı olan Cennet Künkü, bu yöreye ait birçok popüler lezzetin arkasında kalmış gibi görünebilir size. Bu durum asla sizi yanıltmasın diyeceğim. Cennet Künkü o kadar lezzetli ve orijinal bir tatlı ki damakta müthiş lezzet patlamaları yaratıyor. Osmanlı mutfağından köken alan Cennet Künkü, geleneksel Bursa kültüründe genellikle düğün öncesi hazırlık sürecinde kız evi tarafından yapılıyor. Erkek evine hediye olarak gönderiliyor. Nişan bohçalarında da bu özel tatlıya rastlamak elbette mümkün bu sayede. Yine dediğim gibi hani bayram ya da özel günlerde de bu tatlı konuklara ikram edilmek için yapılıyor.

Program devam ediyor. Bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarından bahsediyorum. Size sırada incir uyutması var. Şimdi çok az malzeme ile inanılmaz bir lezzet yaratmak istiyorsanız incir uyutması bunun için biçilmiş bir kaftan. Türk mutfağının özel tatlılarından da bir tanesidir. Göçebe Türkmenler tarafından sıkça yapılması nedeniyle tarihte yöresi tam belli olmayan tatlılardan bir tanesidir incir uyutması. Muhteşem lezzeti ve hafifliğiyle bizleri böyle kendisine adeta bağımlı yapmayı da başarır. Günümüzde daha çok Yozgat yöresinin sahiplendiği tatlı Türkiye'nin farklı yörelerinde de mutfaklarda yerini alıyor. Bu tarihi tatlının halkın büyük bir kısmı tarafındansa bilinmediği ve insanların bu harika lezzetten mahrum kaldığını maalesef biliyoruz. Aydın'ın inci gibi incirleriyle sütün muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan incir uyutması genellikle Ramazan aylarında iftar sofralarında yerlerini alıyor. Tabii ki bu tatlı günümüzde yılın her döneminde yapılarak evlerde ve işletmelerde misafirlere servis ediliyor ama Ramazan kültürü biraz daha başka. Gerçi Ramazan'da her şeyin tadı başka değil mi?

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşmaya devam ediyoruz. Düğülü haşhaş tatlısını hiç duymuş muydunuz? Gastronomi kentidir biliyorsunuz Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar mutfağına ait harika bir lezzettir. Düğülü haşhaş tatlısı. İddia ediyorum bu tatlıya bayılacaksınız. Ülkemizde haşhaş üretiminin en önemli noktalarındandır Afyonkarahisar biliyorsunuz. Bu sebeple haşhaşla yapılan bir tatlının karşımıza çıkıyor olması çok da sürpriz değil. Az bilinmesine rağmen bu tatlıyı bilenlerin fanatiği olduğunu duyduğumuz, uğruna böyle kilometreler yapıldığını bildiğimiz düğülü haşhaş tatlısını sizlere birazcık tanıtayım istiyorum. Yanında kaymakla servis ediliyor düğülü haşhaş tatlısı. Revaniye andırdığını söyleyebilirim ama kendisine has tadıyla biraz daha farklı damakları şenlendiriyor. Düğü nedir diye merak ediyorsanız yöreye özgü ince bir bulgur çeşidi olduğu bilgisini de sizlere vermeden geçmeyeyim. Bulgur ve haşhaşla böyle muhteşem bir tatlı ortaya çıkmış. Afyonkarahisar mutfağında da kendisine yer edinmiş. Günün birinde yolunuz düşerse mutlaka deneyin.

0: günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Spor.
2: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
6: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
14: Radyo.

Ülkemizde o kadar çok tatlı çeşidi var ki. Baklavayı hepimiz biliyoruz efendim. Revaniyi hepimiz biliyoruz. Ne bileyim, künefeye bayılıyoruz. Kalbura bastının tadına doyamıyoruz. Ama bir de bilinmeyen tatlılarımız var ya da az bilinen yöresel tatlılarımız. Bugün hepsini konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Altın kesesinden bahsedeceğim şimdi de size. Kayseri yöresinde aslında günlerin ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Ama herkesin bilmediği de bir tatlıdır altın kesesi. Malum biliyorsunuz Kayseri'miz daha çok pastırma, sucuk, mantı gibi ürünleriyle meşhur. Ama altın kesesi olarak adlandırılan yöresel tatlı burada yaşayanlar tarafından bile bilinmiyor. O kadar az bilinen bir tatlı. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz, işte pastırma, sucuk ya da mantının gölgesinde kalıyor. Evet, böyle de diyebilirsiniz. Lezzet olarak hiçbir ürünün gerisinde kalmayacağını garanti edebilirim size. İsmi kadar gösterişli bir tatlı olan altın kesesi lezzetiyle damaklarda hoş bir hatıra bırakıyor. İç muhallebisi, kakaolu harcı ve böyle incecik krep gibi hamuruyla yapımı ustalık isteyen altın kesesini eğer hala denemediyseniz mutlaka bir tadına bakın derim. Ya da bulduğunuz yerde asla kaçırmayın.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sırada. Pepe Çuro var. Kara üzüm muhallebisi, mor üzüm tatlısı gibi isimlerle de anılıyor aslında. Yapımı da son derece basit bir lezzet. İçinde bulunan mis kokulu Isabella üzümüyle fark yaratan kendine hasta bir tatlı. Ülkemizde aslında pek bilinmeyen yöresel lezzetlerin de başını çekiyor Pepe Çuro. Eski Rumlardan kalan bir mirastır. Rize ile adı anılıyor olsa da tüm Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tatlı. Pepe Çuro aslında hepimizin bildiği ve sıklıkla evlerinde tükettiği muhallebinin farklı bir versiyonu. Nasıl farklı bir versiyonu derseniz, içinde öyle bir malzeme var ki gerçekten büyük fark yaratıyor. Ve Pepe Çuro'yu çok özel bir tatlı haline getiriyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de yetişen Isabella üzümünden yapılan Pepe Çuro son derece sağlıklı ve iştah açıcı bir tatlı olarak tanınıyor. Bu özel lezzeti hani Doğu Karadeniz dışında bulmanız mümkün mü bilmiyorum ama yolunuz yöreye düşerse mutlaka tatmanızı öneriyoruz.

Cennet çamuru tatlısını duymuş muydunuz? Duymayanlar için hemen anlatmak isterim. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz sonuçta. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Tatlı sevenler için mükemmel de bir alternatiftir. Antep fıstığının en çok yakıştığı tatlılardan bir tanesi cennet çamuru. Gaziantep mutfağı gibi çok geniş ve kültürel bir yapıyla doğal ilişkiler içinde olan Kilis mutfağı, Gaziantep'in gölgesinden kurtulmak için midir bilinmez ama harika lezzetler yaratarak başımızı döndürmeyi başarıyor. Cennet çamuru da bu muhteşem lezzetlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde adını daha sık duyurmaya başlamasına rağmen bu tatlı ülkemizin her yöresinde bilinmiyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında bu tatlının orijinaline rastlamak da bir hayli zor. Kadayıf, bol Antep fıstığı ve sade yağın bir araya gelmesi, şöyle bir düşünün. Lezzet patlaması. Başka bir açıklaması yok. Cennet çamurunu az bilinen tatlılar arasında çok özel bir yere konumlandırıyor. Bu tatlının bana kalırsa bir an önce tüm mutfaklara girmesi ve herkesin bu özel tattan nasibini alması gerekiyor.

0: edeceğim ben seni.
1: Dudove ya da Dudova tatlısını hiç duymuş muydunuz? Yine gizli kalmış enfes lezzetlerimizden bir tanesidir. Hülgün Ögül'le de bugün bunu konuşuyoruz. Balkanlarda oldukça sık karşılaştığımız ve Boşnak mutfağının önemli tatlılarından biridir. Ülkemizde de sevilerek tüketiliyor ve enfes tadıyla sofralarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Orijinal bir Boşnak tatlısı Dudove ya da Dudova, Balkanlarla olan kültür etkileşiminin yoğunluğuyla ülkemize kadar gelmiş lezzetlerden bir tanesi. Daha çok Balkan göçmeni insanların mutfağında görmeye aşina olduğumuz bu tatlı, Boşnak şekerparesi olarak da biliniyor. Bu adlandırmanın sebebi tatlının şekerpareye olan benzer

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Güngül'e Güngül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Sırada Zülbiye var. Kökenleri Orta Doğu'ya dayanıyor Zülbiye tatlısının. Ülkemizde de aslında sevilerek tüketilen tatlılardan bir tanesi. Şam'dan İzmir'in Bergama ilçesine kadar uzanan bir lezzet yolculuğu var Zülbiye'nin. Bu yöreyle zaman içinde özdeşleşmiş de bir tatlı olmuş. Ülke genelinde çok bilinmiyor olsa da yöre insanı için vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi Zülbiye. Benzerlerine ülkemizin farklı yerlerinde ve dünyanın başka yerlerinde rastlamak da mümkün. Orta Doğu ve Asya diyebilirim. İzmir'e helvacılık yapan bir ailenin 1800'lü yılların sonunda Şam'da askerlik yapan dedeleri tarafından getiriliyor Zülbiye. Günümüzde halen sevilerek tüketilen lezzetler arasında da yerini almış. Şam'da yapılan tatlıdan ufak farkları olan Zülbiye yapımı oldukça basit olmasına rağmen ustalık gerektiren de bir tatlı. Bu sebeple Zülbiye evlerden ziyade tatlıcılarda daha çok rastlanan ve tüketilen bir tatlı olarak bilinir.

Karaçuval helvasını hiç duymuş muydunuz? Gizli kalmış enfes Türk tatlılarını konuşuyoruz. Çorum mutfağının ülkemizde az bilinen fakat tadına doyum olmayan lezzetlerinden bir tanesidir Karaçuval helvası. Sizlerle tanıştırayım istiyorum. Bu damakta lezzet patlamaları yaratan tatlının tarifi internette mevcut. Eğer yapmak isterseniz Çorum'a ait lezzetleri saymaya başladığımızda hani akla nasıl ilk olarak leblebi geliyorsa ikinci olarak da Karaçuval helvası geliyor. Leblebiyle ayrılmaz kardeşler olarak da nitelendirebileceğimiz bu yöresel lezzet Çorum ve çevresinde oldukça sık tüketilir. Ülkemizde ise yöre dışında hani bu lezzete ulaşmak pek mümkün değil aslında. Elde olan tariflerle evde de dediğim gibi bu helvayı yapmak mümkün. İnternetten aratıp bakabilirsiniz. Evdeki malzemelerle çok kolay bir şekilde yapılıyor ve ilave şeker de içermiyor. Leblebi tozu ve unun saf pekmezle birleşimi ortaya akıllara kazınacak türden bir tadın ve tarifin çıkmasını sağlıyor diyebilirim.

Zaman su misali aktı geçti yine. Yarın yine aynı saatte sizi tekrar burada bekliyorum. Unutmayın, en güzel şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. O yüzden bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18 ay 18 ay 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo Pirinç 249.90. Avoya Altılı Sade Maden Suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor Şampuan 650 mililitre 169.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: En iyi müzik, en iyi program. Radyo Ülke.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: Mezitli'de, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
14: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa çok özel bir şarkıyla başladık. İbret Alem, Emre Altuğ'un 98 yılında Topkapı Müzik'ten çıkardığı albümün de adı aslında. Bu albüm gerçekten özel ve bir o kadar da enteresan. Albümde İbret Alem dışında en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Yani'dir. O şarkıyı da ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu albümde bir de Erkin Koray cover'ı vardır, Şaşkın. İlginç bir albüm dedik çünkü bu albümü yaparken Emre Altuğ, Sertab Erener, Elif Ersoy ve Levent Yüksel gibi çok ünlü isimlerle çalışmıştır. İbret Alem'le başladık ve Sibel Alaş'la devam edeceğiz. Onun da ilk albümünden bir şarkı seçtim sizlere. Neyleriz?

Evet, retroya devam ediyoruz. Ajdan var mısın? Bilenler ya da hatırlayanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Birincisi Erol Büyükburç'un kızı. Maalesef ikisini de kaybettik. Özellikle Ajdan Büyükburç'u çok erken bir yaşta kaybettik. Tek bir albüm vardı Ajdan'ın, Tutunup Kendime. Ve bu albümün çıkış şarkılarından bir tanesiydi Var Mısın? 1995 yılına ait. Retroya devam ediyoruz. 90'lı yıllarda dahası gezinmeye devam ediyoruz. Yine o yılların özel şarkılarından, özel isimlerinden bir tanesi sırada Ali Güven var. 97 yılına ait Yolcu albümünden, yine albümün çok özel şarkılarından bir tanesi Yadigar'ı dinleyeceğiz.

90'lı yıllarla ilgili say say bitmeyecek o kadar çok şarkı, o kadar çok konu var ki. 90'ların kült, az kült, akıllara zarar anılarından bir liste yapsak herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Ama çalan şarkılar bir nebze olsun o yıllara gitmemize sebep oluyor bence.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülke.

sohbete yerini alır. Onlar Ara Beni, Sevme Zamanı, Bana Bir Masal Anlat Baba gibi eskimeyen şarkıların yazarları. Aşklarını müziklerine taşıyan nadir sanatçılardan Oya Küçümen ve Bora Öbeoğlu. Retro'ya devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünden, çıkış şarkılarından bir tanesi Gel Beni.

90'lı yılların en önemli şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. 95 yılında çıktı Adam şarkısı. Sibel Alış'ın müzikle bağı aslında lisede başlıyor ve arkadaşlarına hava atmak için gitar çalıp şarkı söylüyor. Benim hikayem diyor, diğerlerinden biraz farklı diyor bir röportajında. Çünkü aklımda hiç müzisyen olmak yoktu. O dönem şarkı yazmasındaki tek nedense okuldaki popüler kişilerin arasında yer almak. Adam şarkısını da o zamanlarda yazıyor. Ve

Retro'nun sonuna geldik. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kalbimiz 90'larda atmaya devam ediyor. Bugün kapanış şarkımız Metin Arolat'tan, özellikle 90'lı yıllarda hem söylediği şarkılarla hem de çektiği kliplerle adından sıkça söz ettiren bir sanatçı. Hata Bende ile kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo Ülke.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk İş Dünyası'nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Evde huzurla.
0: yolda güvenle. İşte

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
5: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Evde huzurla, yolda güven.

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: dedimse içimde. Güle güle.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonun

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Radyo Ülke 24 saat.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma bilmek istemiyorum.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
4: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerin oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: يا ربي يبقى انسان النيل.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar et.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için.

Gimi almam pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.